0: Podcast Radyosu'da.
1: Kıldırgıç. Alo. Alo.
2: Alo.
1: Assalamu aleyküm.
2: Aleyküm assalam.
1: Pazar neyimi bu?
2: Pazar ne işledi?
1: Aka, köşede Melisa bilen doktor orası yaptı. Kaka telefon kılısı bulmazsan sınav telefon kıldım.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş, aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş, aile.
2: Ay ay ya. Vostaki, namçı telefonu alışız kıyın?
3: İşka atıldım. Güleyem ben mi? Gapır aka.
2: Sizi bir tek yapım bari idi.
3: Gapır, gapır, işleme.
2: Telefonda et olmayayım ha. Kuz izge karab yapışım geri.
3: Telefonda etmesin ki bu muydu? Hazmak işlemen de olmak. Orada üzü var yanındaki yetesen.
2: Yok, Vostaki. Hazı yapışım geri.
3: Bu mesela aynen, işkona mı ki?
2: Leki işkona izleyem. Okşa mıydı de? Uyge gelin.
3: Bu meğer azalı kellen işliydim ozu. Ben az işlemen de olmalı, işlemen.
2: Bopte hiç bu mısın? 5-10 minuten kiyen kilarsız.
3: Bopte şimdi kısarlıken hazı bora mı?
2: Vay Vostaki, keldiz mi?
4: Xullas, gapiroq eshitaman, tinchlikmi qilib? Ot-ot ketmadimi og'ilxonaga?
2: Voy, yo'q, tinchlik. O'zim shunday uyda o'tiraverib zerikib ketdim. Shunga birga ovqatlanib kelaylik demoqchi edim.
4: Gapiyorsan-ku.

0: tinglaymiz.
1: Tinglaymiz.
2: O'ylaymiz.
3: O'ylaymiz.
0: Mushohada qilamiz.
1: Mushohada qilamiz.
2: Efirda ijtimoiy dildarmon sahifasi.
3: Ijtimoiy dildarmon.
4: Vatanparvarlik yolg'iz o'z vataniga mehr qo'yishdan iborat emas. Bu juda katta his. Bu vatan bilan o'zini bir butun deb bilish, uni yaxshi yomon kunlarda asqotish demakdir.
2: Ozgina uzoqlashsang, shuncha yaqinlashgan keladi. Uning har bir maysasi, zarrasi, yurtdoshlar chehrasi, ona tilingni birgina jumlasi, hammasi qalbingni bir parchasidir. Vatan bu baland parvoz so'z emas. Bu mening yuragim. Bu mening borlig'im.

0: Caz Radyosu'da. Fıldırgıç.
1: Man bir tane setimiz sevgi, şimdi bir büyük, bir şuna kengi bir narsa ki, düşünürüm bir söz bilen kıyım narsa, bana mı soruyorsun? Sevgi ne dedi? Bir olağı okşaydı, çöp taşak tuş gelin, yuan tuş gelin, bu mesela uçup olaydı o. Bana sevgi ne maşine, ne mi tariflayım ben? Bana mı soruyorsun? Yaştikinde sevgi şuna narsa ki, hama narsanı kurasan, lekin düşünmüysen.
2: Ama bana sağol kottu bu genden giyin, şunasan, lekin kuramıysan.
3: Karagende kurasan,
4: şunasan,
3: lekin ilacı o da.

0: Markaz Radyosu'da. Yaş aile.
1: Vostaki.
2: What it man?
3: Az aşk.
0: Yaş aile.
3: Az aşk. Bola kanyan. Kuzlarım hem çıbır. Dört deme sakisli bop gitti. Sarı kutu olur.
1: Hazır. Kutup durayım.
3: Hazır, hazır. Az kırp gitme et koyun.
1: Yo, tohtayım. Mana hazır.
3: Eğer hazır çıkmasın, uzundan kur az aşk.
1: Mana. Buldum.
3: Vay vay. Bola kanyan.
1: 5000 sabır kutup durayım.
3: Bile sana kutuş yaman kura mene.
1: Mana çıktım. Kalay.
3: Aha. Az adı ha. Bugünce başka çıbop gitmişsiniz mi?
1: Rostdan mı? Vostaka, sizgacha to'g'risini aytsam, nima deb maqtanishni ham bilmay qoldim.
3: Hech kusi yo'q. Kechirib o'tiraman. Ozoda, sen menga o'xshab yolg'on gapirishni o'rganing bo'ldi.
1: Ha, to'g'ri. Voy, nima dedingiz?

0: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.
1: Jo'shqin mavsumni sog'ingan qalblar. Yoz fasli.

0: shu xotin qiladigan erkaklar ham ko'p ekan. Bir shoir shunday she'r yozgan ekan: "Menda ikkita xotin bor. Ikkisi ham mehribon. Biri domda, ikkinchisi hovli uyda saqlar jon. Har kuni chumoliday erta kech rizq teraman. Yarmin domga, yarmisini uyga yetib beraman. Ba'zan turib xomkallam, xop o'ylanib qolaman. Qayta dunyoga kelsam, bitta xotin olaman. Men Chingizxon yoki Shayboxon emasman. Ular kabi yuz talab xotinlarni demasman. Ikkisiga uylanib, shurim qurib qoldi-ku. Ikkisi ham ajal bo'lib jonginamni oldi-ku. Motor yaxshi bo'lsa gar, barchasiga chidardim. Bo'lmaganda 10 tasini haramga kirardim. Shu ikkisi dastidan g'irt murdada yuraman. Ba'zan to'g'ri yo'lda ham to'ntarilib qolaman." Degan ekan. Ikkita xotinli erkak erkaklar ham ko'payib qoldi, lekin hozirgi kunda bir odamni ikkita xotini bor ekan-da, ular bir-birini tanimas ekan, bilmas ekan. Endi aqli bor erkak ham bildirmaydi ikkita xotin. Shu haligi shu xotinlarimni bir sini ichi deb ikkita xotiniga bitta sanatoriyaga puchovka olib, ikkalasiga jo'natib yuboribdi. Bu xotinlar bir-birini tanimaydi. Borib kelgandan keyin birinchi xotinni yoniga borib, haligi erkak: "Qalay enasi, yaxshi borib keldizmi?" desa: "Rahmat adajonisi, yaxshi borib keldim. Bu rasmlarga tushmadingizmi?" desa: "Tushdim", debdi. "Qani rasmlaringiz?" desa: "Shunday rasmlarni ko'rib turib, haligi ikkinchi xotinni ko'rsatib, mana bu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Bu qanaqa ayol ekan?" desa: "Haligi xotinim umuman bo'lmagur ayol ekan, dadasi." "Nimaga?" desa: "Voy, sanatoriyada yurmagan erkak qolmadi-ya buni", debdi. "Yo'g'i?" debdi. Endi eram bu xotinni uyiga kelib: "Yaxshi borib keldingizmi, oyijonisi?" "Ha, rahmat, yaxshi borib keldim." "Rasmlarga tushmadingizmi?" "Tushdim", debdi. "Qani ko'rsating", deb ham rasmni ko'rib turib, endi bu xotin rasmini ko'rsatib: "Mana shu ayol ko'zimga sal g'alati ko'rinyapti. Qanaqa ayol ekan?" desa: "Voy, dadasi rost aqlli ayol ekan." "Nimaga xotin?" desa: "Eri bilan borib keldi", deymiz.
1: Hangoma ustalari.

0: Markaz Radyosu'da
1: Kuldurgiç.
2: Afitsant, afitsant.
3: Labay.
2: Nimalarni xayol surib qoldingiz?
3: Siz o'ylayotgan narsani men ham o'ylab turardim.
2: Yo'q. Unda bo'lsa, o'sha narsani mol go'shtligidan olib kelib bering. Xo'pmi? Boring.

0: Markaz Radyosu'da.
1: Yaş aile.
2: Vostaki.
3: What it man?
4: Az aşk.
1: Yaş aile.
2: Vostaki ya, Osmanlı çıraliyligini karayın.
4: To'g'ri, yulduzlarni ham qaragin.
2: Ayniqsa oyga qarang, oyga qanaqa chiroyli. Esizdami? To'yimizdan oldin har doim menga ozosh, osmonga qarang, men ham qariman dirdingiz.
4: Yo'q, shunaqa dirmidim. To'g'ri qildim, esimda yo'q.
2: Manichi hammasi esimda.
4: Ha, bo'pti, ozoda. Endichi uxlay qolgin, uxla.
2: Xo'p, yaxshi yotib turing.
4: Xo'p.
2: Vostaka, xurrak otmasdan uxlasangiz-chi, iltimos. Umuman uyqu bermayapsiz.
4: Bilib olmaman, senga uyqu bermaganim mayli, ozosh. O'zim ham uxlamayapman.
2: Nima?

0: Radyosu da.
1: Fıldırgıç.
2: Oy yana telefon. Uff can gideydi. Alo.
3: Alo.
2: Ha kim bu?
3: Assalamu aleyküm.
2: Aleyküm assalam.
3: Kişirersiz biz oda kıldım.
2: Nima kerak? Kim bu o'zi?
3: Opajon.
2: Ha.
3: Menga yordam bering.
2: Hop. Nima kerak senga? Aro kerakmi? Alkash, aro kerakmi?
3: Yo'q, kerak emas.
2: Piva kerak bo'lib qoldim, ha?
3: Yo'q, piva ham bor.
2: Konyakmi?
3: Konyak tiqilyapti.
2: Nima bo'lmasa, sabzavot bodring, pomidor. Nima kerak?
3: Yo'q, kerak.
2: Nima xohlaysan mendan? O gapir, nima xohlaysan? Nima kerak o'zi?
3: Opajon, mazdax bola xohlayveru shu restorandan chiqib ketish xohlayman. Qachon ochiladi bu restoran, ha?

0: Markaz Radyosu'da.
1: Hangama ustaları.
2: Armiyege borbegen böyle kitman sapını akas ki kurum meydan. Rengi de koyun yok. Tuyge etmeseyiz hem kele uğradı. Ya maile kesen maile kesen tuyceli hemen tuy. Ya ortaya çıkmış gibi oyun vermeydi. Reklıgen oyunla çıktı. Cin yok bagen mi? Üylerge taklit kumasıyla potin kesen oyuna çıkmıyor da uğradı.
3: Çolları gelmeşim durgemsi 50 gram içi vergen bize devam. Tatatıya kusam be. Valdez. Edi biz gapiramiz, soqolning uyli olamadan duvar. Bormaganda diye düşkelerini kadre geçiş bilmeydi hali. Bu yerde ko'pchiligi motor minadi. Motor! Dot, şunu minsem minorsam, mana nima ishim bor? Glushitilni otasham minatda. Ha shuni davlatimiz glushit qiladi deb qo'ygan, nima otashaysan? Mana kelyapti Namangan tomondan. Iyo! Qaytdim. Iyo! Ustotda chollar ko'chada gaplashib o'tirganmiz, kim deb olasiz bu? Ay, ay, ay, kim deb jo'rab yondi o'g'lim, voy otang o'xshaydi. Iyo! Ketiga pat qilib olganmi? Muncha uch oyoq yerga tegmaydi, ya? Iyo! Voy, na kechasi, tinadi, na kunduzi. Mana televizorda televizor miniaturalar teatri bo'lyapti deydi. Mazza qilib o'tirib o'tyapti. Televizor motorga qo'shilib tarildi. Ichidan o'tlar chiqib, o'rtasidan tutun chiqib, ichida artistlar. Yo'q, yarini buraysiz ko'rsatmaydi, bag'ini buraysiz. A, motorinka, motorim. Üstege abarsayız, üstte televizyonu yağını korup, bağını korup, tak tak tak. Bu adam bu medyanı eşekli ahırkı bir örüyler deyip. Çoller canıdan ot getirip şu matardı tındıredigen adam yok mu dese, bir Toshkent Meditina İnstitutu okuydigen bir yiğit barakan etip ki, atahanlar farmaceutke bölümü de, ben tındırı var hemen bunu deyip, üç sütke tındırı var. Teftini kılıp tındırı, yok üç sütke yok. Nime kıttı, aptekeden suyu darı barakan. Odam suruv berarkan, shuni olib bor. Gaplashib o'tiray, ovqatiga qo'shib berib yotdi-da. Yeganini suruv chiqaribdi. Yana bir havola bergan 6 sutka suravribdi. Bodidagi ko'rpa to'shagan o'tib o'sha qarab. Tamom, voy, buni ham bir armiyaga borgan bolalarimda bo'laroq odamga ichkisiz bilinmay o'tib ketishim mumkin ekan-u, armiyaga bormagan bola o'zi aray yuradi, teskari qovarar ekan. Qishloq tinchib qopdi, voy. Tabi'a, osma, komko, bedanalar, patpalak, patpalak, bulbullar, radyoda tongu tongu kansetler bularken. Ay, yoray, vay, vay, vay, dağda. Şunda zor narsalardan bozuk atken eken abi. Televizörler tındıklaşka çıktı. Yerge Şerif'i, Roza Karimovalar televizörden çıkıp odamlar doldu oyun yapkanımış. Dedi bo'ldi, davlatchilik kirmasak bo'lmaydi, qo'rqasan kirmam ki deb yanimish. Qaray, voy, hayot go'zal. Endi chollar aytibki, bu hanu do'xtir bola buni biz gapimizga kirib, yuringlar jo'rapiyonni oldiga boraylikchi deb, uchta chol kelib jo'rapiyonni uyini taqillatyapti. Jo'ra! O, jo'ra! Jo'ra yotoqqa chiqib keldi, ichib olgan yarim piyan. A, ma kella, ma chollar chaqirganim. Motoring ko'rinmaydi, ya bola. Qanaqa motor? Motor bo'lang ko'rinmaydi. Ha, oğlum mu? Ha, kurum mıydı? Ha, bağlı iteydi, ha, uşağından kime?
0: Hangi ama? Ustaları.

0: Markaz radiosida
1: Hangoma ustalari.
2: Hayotda har kim o'z sevganini biron narsani sevish bilan bog'lanadi. Sababi mana kimlardir uyga chiroyli-chiroyli idishlarni terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Kimlardir uyga haligi sigaret qutilarini terib qo'yib qarab o'tirishni yaxshi ko'radi. Men hayotda ahkollarimizni ovozlariga ishqibozman. Ishlardan biri Nabakan Rahimovning ovozi.
3: Assalomu alaykum kulgi shirinlariga tabassum oshiqlari. Bayatni ochiqlar aytganda ishonmagin do'stingga, sabot har postingga qarang. Bir bolta bitta bagada bir otayga parildi sherigi bir paratda o'tirib olib har bolta tushirganimda qarab o'tirgan ekanding. Uni ham sizlar kimdir sizlar? Mana o'zlaringizga taniqli bo'lgan kulgi darg'alardan Ergashon Karimov. Navbatda hozir Ergashonga bersak.
4: Ne bu şubun ağabey? Şartoğlu kokuyor diye buruşup gitmişsin.
2: Gelişkenim dedik, ben aktörlerde avazge iş bulazman. Yine şimdi sevimli aktörlerimizden Moskva estradasının artisti sizler için tapışmak.
5: Tatsiyelim, anlatsiyelim. Tepe işe tut. Tip sen tuşa bakrali. Tamam, tamam. Считай, у меня осталось 4, 8 будет. Я пойду домой, а то пропадемся.
2: Хелкатисты Зикир Мухаммаджанов. Улыгбек хазинасы видеофильмдаги образлардан аз кинагина.
6: Яура, 50 yildan ortiq sizlarni kuzatdim. Har biringizni birma-bir aniqladim. Ammo pushti kamarindan binoga kelgan farzandimni ne ekanligini bilolmadim. Meni Morahurdan haydaysanmi? Yoki qatil etasanmi? Bas inom yarozingda. Ammo bilib qo'y, men ketgandan so'ng ilmi hunarlarim yoki shogirdlarimga qo'l tekkizgulay bo'lsang, ota qahriga uchrab, abadul abad badnom bo'lg'aysan. Al qasos min al xat, oltoydinlarga o'tmag'aysan.
0: Hangoma ustalari.